0: Cercaca bir şey değil.
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है कार्यक्रम।